Erabur! Erabur! Sen de ilk kuşku! Hep tek kuşku kes! Sıvattıra! Öyle!